kümesi vardım yerde kalbim durdu durmaz dar vakit sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: sayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vavakars.
0: Tek reklam.
2: Pop, kral pop.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 25 Haziran 2026 Perşembe bugün ve artık okullar kapandı gibi bir şey. Anladığım kadarıyla okula giden öğrenci de yok. Okula giden öğrencilerin sınıfları da bomboş. Okula giden öğrencileri bir sınıfta topluyorlar falan. Enteresan. O zaman okulun son haftası neden var yani? Oldukça ilginç geldi bana bu konsept. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, spordan, müzikten, sanattan pek çok notla eşlik edeceğim sabahınıza ve Kral Pop şarkılarına. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Yarın okullar kapanıyor. Geçmiş olsun diyelim tüm eğitim camiasına.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Dünya Kupası'nda geride kalan 22 organizasyon birçok ilginç olaya sahne oldu. 4 yılda bir düzenlenen kupaya 2. Dünya Savaşı nedeniyle 2 kez ara verildi. İlk olarak 1930'da düzenlenen kupayı 8 farklı ülke kazandı. Brezilya 5 şampiyonlukla başı çekti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Reklam. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere

0: QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra

0: Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: sanatçıları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

Sabah saatleri fena değil. Spor ve egzersiz yapılabiliyor açık havada ama ilerleyen saatlerde gerçekten çok zor. Uzmanların da birkaç uyarısı var, hatırlatmak istiyorum. Sıcak havalarda egzersiz yapmak vücut ısısını artırır ve terlemeye başlarsınız. Kaybettiğiniz suyu geri kazanmak için bol bol su tüketmeniz gerekiyor. Baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, kalp atışlarının hızlanması gibi semptomlarla karşı karşıya kaldığınızda egzersizi erteleyin veya tamamen bırakın diyorlar. Normalde yürüdüğünüzden daha az yürüyün ama daha çok su için. Egzersiz sürenizi azaltın, sıcak havaya adapte olmaya çalışın ve günün en sıcak saatlerinde egzersiz yapmaktan da kaçının. Yani sabah saatleri 8'e kadar falan, 8'den sonra bile hava sıcaklığı yükseliyor veya gün batımına yakın saatleri tercih edin deniyor, aklınızda olsun. Bir Güldün'le devam edeceğiz. Harika bir sabah şarkısı bence. Emre Fel ve Funk Takıl. Şimdi Kral.

Avrupa ve İngiltere kavruluyor biliyorsunuz. Biz de hiç fena değiliz ama bunlar daha iyi günlerimiz tabii. İngiltere'nin Sussex kentinde sıcaklıklar 36 dereceye ulaştı dün ve bu seviye ülkede kayıtlara geçen en yüksek Haziran sıcaklığı oldu. Aşırı sıcakların etkisiyle dün İngiltere'de birçok metro ve tren seferi iptal edildi ve uzmanlar gerek olmadığı sürece seyahat edilmemesini öneriyor. Avrupa'yı kavuran erken yaz sıcak hava dalgası da kıtanın en büyük turistik cazibe merkezlerini etkilemeye başladı. Zira sıcaklıklar yükseldikçe simge yapılar, müzeler ve açık hava gösterileri kapanıyor ya da çalışma saatleri kısaltılıyor, hatta etkinlikler iptal ediliyor. Uzmanlar bu tarihi sıcaklıkların sebebinin de omega etkisi olduğunu söylüyor. Hatta El Nino etkisiyle daha da sıcak hava dalgasının geleceğini belirtiyorlar. Ay, fenalık basıyor içime. Hafta sonundan itibaren Türkiye'deki sıcaklıklar da 2-3 derece artacakmış. İstanbul 32-33 dereceleri, Antalya 38'leri görecek. Vallahi kolaylıklar diliyorum herkese. Mela Bedel'le devam ediyoruz. İki tas çorba şimdi Kral Pop'ta. Göz

0: Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoJ 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Evimde divan ev var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan
3: ev var. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: 12.000 liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
2: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Intel 12. nesil Core i5 işlemcili Lenovo Log Notebook 34.999 liraya, Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 8'e 128 GB Android tablet tüm renkler 18.999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalık

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Akşamları serin oluyor ama öğlene doğru inanılmaz sıcak basıyor. Yani dün gerçekten bir ara nefes alamayacağımı zannettim. Bugünden sonra havanın serinlemesi bekleniyor ama hafta sonu itibariyle de yükselmesi bekleniyor. Yani dönem artık klima dönemi. Klima kullanırken nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar sürekli hatırlatıyor. Ben de hatırlatmak isterim. Bir defa yazın klima tavana doğru üflemeli. Klimanızı soğutma modunda çalıştırırken çok düşük sıcaklığa ayarlamayın. Böyle yapınca hızlı serinlik elde etmiyorsunuz diyor uzmanlar. 24-26 derecelerde olmasında fayda var uzun sürede. Düşürdüğünüz her bir derecede klimanın elektrik tüketimini %10 artırıyor. Hatta Avrupa'da bu sebeple su tüketmemek için, elektrik tüketmemek için klima kullanılmıyordu. Şimdi ne yapıyorlar acaba merak ediyorum. Filtreleri belirli aralıklarla temizletmek şart. Yetkili servisler tarafından periyodik bakımlarını mutlaka yaptırın. Nemli günlerde nem alma modunda çalıştırın. Yani serinleyeceğim diye klima çarpması yaşamak da çok sevimli bir durum değil yaz aylarında.

0: alacak. Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Tek reklam. Pop, kral pop.
2: Pop Haber.
3: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 25 Haziran Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. İzmir'de Balçova Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit gözaltına alındı. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da 3. dalga operasyon gerçekleşti. Başkan İsmail Yetişkin gözaltında. Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Başkent Caracas'ta bazı binalar yıkıldı, can kayıpları var. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış müzakereleri sürerken Amerikan Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Trump, müzakere masasında ellerinin güçlü olduğunu söyledi. İran her şeye razı oluyor dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde sırada yasal düzenlemeler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütünün tasfiyesini hızlandıracak düzenlemenin bu yasama yılında meclise geleceğini açıkladı. CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye yükseldi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla göreve dönmesine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Mahkeme kararına uymanız gerekir dedi. Okullarda son ders zili yarın çalacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. Önümüzdeki hafta yüksek sıcaklıklar geliyor. Bugün İstanbul az bulutlu 31, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir açık 34, Bursa az bulutlu 33, Antalya az bulutlu 30 derece.
2: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda tur şansı kalmayan A milli takım D grubundaki son maçı için Los Angeles'a gitti. Türk taraftarlar kötü sonuçlara rağmen A milli takımı yalnız bırakmadı. Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçını golsüz ve puansız tamamlayan Türkiye yarın sabah saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı son maçla turnuvadan ayrılacak. 2026 Dünya Kupası'nda B grubundaki maçlar tamamlandı. İsviçre ve Kanada son 32'ye yükselirken Bosna Hersek 3. oldu. Katar ise turnuvaya veda etti. Fenerbahçe yeni sezonu açtı. Kamp için Düzce'deki Topuk Yaylası tesislerine giden Sarı Lacivertlileri taraftarlar karşıladı. Dünya Kupası'ndaki oyuncuların katılmayacağı kamp 2 Temmuz'a kadar sürecek. Şansa kalmaz
0: işiniz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde hava parçalı bulutlu, sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde. Marmara'da Poyraz, Ege'de Karayel zaman zaman serinlik sağlıyor. Akdeniz'de Lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece, sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Dünyaca ünlü isimlerin İstanbul Türkiye konserleri devam ediyor. Şimdi de bir başka efsanevi isim Ricky Martin'in konserine geri sayım başladı. 15 yıl sonra Türkiye'ye geliyor Ricky Martin. Latin müziğin dev ismi 11 Temmuz'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta Türk hayranlarıyla buluşacak. Ve Ricky Martin'in vereceği dev konser öncesinde müzikseverleri de büyük bir sürpriz bekliyor. Konserden önce sahneye kim çıkacak okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür sosyal medyada. Edis. 90'lı yıllarda dünyayı kasıp kavurdu Ricky Martin gerçekten. Ve yıllar geçmesine rağmen popülerliğini hiç kaybetmedi gibi bir şey. 54 yaşında ama hala, ama derken yani zaten yaşında da bir problem yok da, dünyanın en büyük sahne yıldızlarından biri hala. Konsere gidenler çok şanslı çünkü tek bir gecede hem Türk popunun en güçlü temsilcilerinden birini Edis'i, hem de Latin müziğin yaşayan efsanesi Ricky Martin'i izleme fırsatı bulacaklar. Müthiş olmuş. Bayıldım bu ikiliye.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda A millilerimiz son maçına çıkıyor. Türkiye sabaha karşı saat 5'te D grubu birincisi Amerika Birleşik Devletleri ile Los Angeles Stadyumunda karşılaşacak. Aynı grupta yine aynı saatte Paraguay-Avustralya maçı da oynanacak. Günün diğer maçlarına bakarsak E grubunda saat 23'te Curaçao, Fil Dişi Sahili ve Ekvador-Almanya karşılaşmaları var. Saatler gece 2'yi gösterdiğinde de F grubunda Tunus-Hollanda, Japonya-İsveç mücadeleleri oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Reklam. Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral
3: pop. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4. Geçen.
4: Geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında MSI 23.8 inç, MAG 242F 0.5 MS, GTG 200 Hz Full HD IPS oyuncu monitörü 4.999 liraya. Intel

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.

0: Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklimsada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: kartlarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

Neler izliyorsunuz bu ara? Dijital platformlara da yaz geldi. Yazın da keyifli oluyor gerçekten dizi izlemek. Ben ekranlardaki yaz dizilerine de bayılıyorum mesela. Vakit buldukça izliyorum tabii. Zeytin Ağacı 3. sezonuyla döndü mesela. Oyuncu kadrosunda yıldız isimler var. Tuğba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı diziye yeni sezonda Şükrü Özyıldız ve Berk Cankat da katıldı. Konu yine Ayvalık'ta geçiyor. Ve dünyaca ünlü yazar Harlan Coben'in romanından uyarlanan I'll Find You, Seni Bulacağım, platformun bu yıl en güçlü açılış yapan dizisi oldu. Dizi daha ilk yayına girdiğinde 131 milyon saat izlenerek rekorla başladı. Ve The Bear'in final sezonu bugün erişime açılıyor. Emmy ödüllü dizide veda zamanı. Son olarak da Alejandro González Iñárritu'nun, Michael Keaton, Edward Norton ve Emma Stone'un başrolünde olduğu Oscar ödüllü dramatik komedi filmi Birdman bir başka platformda yayında. Hepsini izlemek lazım, ben size söyleyeyim. Sevecenk'le devam ediyoruz Perşembe sabahına. Çıkmaz bir sokakta size ulaşmaya başlayan şarkı.

YKS'de hatalı soru olduğu iddia ediliyor biliyorsunuz. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavda Türk dili ve edebiyatı ile matematik testlerindeki iki sorunun hatalı olduğuna yönelik itirazlar var. Edebiyat testinde Halide Edip Adıvar'ın Handan kitabı ile ilgili soruda karakterin isminin Neriman yerine Nermin olarak yazılmasının kafa karışıklığına neden olduğu söyleniyor. Matematik testinde de türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulma sorusu tartışmalara neden oldu. Bazı eğitimciler sorunun cevabının ÖSYM'nin açıkladığı gibi C değil aşık olduğunu söylüyor. Uzmanların yorumu genel olarak şöyle: gerekli itiraz dilekçeleri ÖSYM'ye iletilecek. Soruya detaylı bakıldığında, grafiğin muhakemesi kurulduğunda soruda hata var. Aslında ÖSYM yine bunu kurtarabilir. Ya cevap anahtarını değiştirir ya da tartışmaları son bulduracak açıklama yapabilir. Bakalım neler olacak, nasıl ilerleyecek bu süreç, merakla bekliyorum doğrusu. Yakın

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil

0: testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı Kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Prime Compu testlerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala. Kışın sıcak kesin, gürültü yok, kafan rahat. Bağplast'ta,
1: oh ne rahat hayat. Bağplast, hayat iyi pencereyle rahat.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
7: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
8: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
9: En güzel karne hediyeleri Vatan.

liraya, Oral-B IOS Stitch çocuk şarjı diş fırçası ve seyahat kabı 1999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

5 Haziran 2026 Perşembe bugün. Artık yarın karneler alınıyor. Milyonlarca öğrenci ve öğretmenler için ve veliler için ve tüm eğitim öğretim kadrosunda görev alanlar için 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Bir yaz tatilimiz var önümüzde, yaklaşık 2,5 aylık. 14 Eylül'e kadar yaz tatili devam edecek. 14 Eylül'de 2026-2027 sayfası açılacak. Tüm öğrencilere, tüm velilere iyi tatiller diliyorum. Velilere bir de kolaylıklar diliyorum. Başladı o dönem. Velilerin şu an en stresli olduğu dönem. Çünkü bari yazın ilerleyen haftalarında artık alışılmış, adapte olunmuş oluyor, ama böyle yazın ilk günleri büyük stres kaynağı. Gayet iyi anlıyorum hepinizi, ama bu da geçecek. Bakın 14 Eylül'e kadar sıkın dişinizi. Çocuklar da aslında hem dinlenmeyi hem eğlenmeyi çok hak ettiler gerçekten. LGS ve YKS'yi atlatan öğrencilere başarılar dileyelim. Sonuçlar umarım hepinizin istediği gibi olur. Temmuz ayında sonuçlar açıklanmaya başlandığında onları da ayrıntılı konuşuyor olacağız. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben gidiyorum. Nefis bir Perşembe olsun. Yarın Cuma sabahında görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 25 Haziran Perşembe, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak gelişmeler var. NTV Haber Portalı'ndan aktaralım. İki belediyeye operasyon. İzmir'in Balçova ilçesiyle Seferihisar ilçesine yönelik operasyon yapılıyor. Belediye başkanları dahil 24 kişi hakkında gözaltı kararı var. Yine şu dakikalarda manşetlerde dikkat çeken bir başlık: Venezuela'da ard arda sarsıntılar. Venezuela'nın kuzeybatısında önce 7,2, 40 saniye sonra da 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem oldu. Başkent Caracas'ta bazı binalar yıkıldı. Ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Devam edelim Hürriyet'in manşetiyle. Şapkasız çıkmayın manşet. Avrupa'da onlarca can alan omega blokajı yüksek basınç sisteminin Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar vatandaşlara şemsiyesiz şapkasız sokağa çıkmayın uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemir, Türkiye'de önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıklar 2-3 derece

0: artacak. Avrupa'daki gibi rekor sıcak beklemiyoruz ama kıyılarda fazla hissedilecek. Yaşlı çocuk ya da kronik hastalığı olanlar 12-16 saatleri arasında dışarı çıkmamalı. Çıkacak olanlar da mutlaka şemsiye, şapka kullanmalı dedi. Terörsüz Türkiye yasaları geliyor. Bir başka başlık dikkat çeken ilk sayfada Hürriyet'te terör örgütünün tasfiyesini hızlandıracak yasaların üzerinde çalıştıklarını belirten Erdoğan, gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla uzatmadan meclise sunacağız dedi. Gri liste parlamentoda, Milliyet'te bugün manşet. Terör örgütü FETÖ'nün gri listede aranan mahrem imamlarının Almanya Federal Meclisi'ni ziyaret ettiği iddia edildi. Heyete Alman milletvekili Helmut Klebank'ın eşlik ettiği belirtildi. Yine önemli bir başlık Milliyet'ten, yeni parti için karar 2 haftaya. CHP Grup Başkanı Özel'in 2 hafta içerisinde yeni parti konusunda karar vermesi bekleniyor. Özel kurmaylarına da yeni parti konusunda iki kritik tarihe 20 ve 26 Temmuz'a işaret etti. Yeni parti için sokağın, üyenin nabzı ölçülecek, anketlere bakılacak. Ve sabahta sürmanşet, terör defteri kapanacak, Türkiye nefes alacak. Terörsüz Türkiye sürecinde büyük fitnelerin önüne geçildiğini söyleyen Başkan Erdoğan net mesaj verdi. Terör çıkmaz yoldur ve miadını doldurmuştur. Örgütün tasfiyesini hızlandıracak yasal düzenlemeyi uzatmadan meclise sunacağız. Sözcünün manşeti var sırada. İkinci Yesbi annem raftan indirildi. NATO zirvesi öncesi Kıbrıs'ta zamanlaması manidar plan ortaya çıktı. Planı Birleşmiş Milletler Kıbrıs özel temsilcisi hazırladı. Maraş ve Güzelyurt'un Rumlara verilmesini önerdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Avrupa Birliği üyeliği vaat edildi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol hakkı yok sayıldı. Montella'dan istifa sorusuna yanıt bu başlıkta son dakika haber portalından. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Amerika Birleşik Devletleri maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İstifa edip etmeyeceği hakkında gelen bir soruya yanıt veren İtalyan teknik adam, bu oyuncular geçmişte başarı getirdi, gelecekte de getirecek, ben vazgeçmeyeceğim, istifa etmeyeceğim, daha da güçlendim dedi.
1: Basın turu. Takü yol durumunu sunar.
0: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 25 Haziran 2026 Perşembe, haftanın 4. günündeyiz ve Arzu Kaya karşınızda. 2 saat boyunca sizlerleyim, çok keyifli şarkılarım ve konularım var. Kulağınız bizde olsun. Evet, sizlerden bu sabah da mesaj bekliyorum. 0533 781 74 74. Hatta sesli mesajlarınız çok keyifli olur. Günaydın demeye ne dersiniz? Sesli mesajlarınızı gönderin, tüm Türkiye duysun sesinizi. Evet, yolculuğumuz başladı. Günaydın Türkiye.

0: tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendirdi. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop,
2: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Plus 5G 12-256 GB akıllı telefon tüm renkler 72.849 liraya, Samsung 163 ekran 4K Ultra HD Smart QLED TV 44.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Hele güzel İstikbal'le. Pop, pop, pop.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
4: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Son günlerde birçok insan aynı problemi yaşıyor. Meta bünyesinde faaliyet gösteren sosyal medya platformu Instagram'da dünya genelinde yaşanan erişim ve hesap sorunları var. Çok sayıda kullanıcı

herhangi bir gerekçe gösterilmeden hesaplarının kapatıldığını veya askıya alındığını öne sürüyor. Aranızda hesabı kapatılan ya da askıya alınan dinleyicilerimiz var mı, merak ediyorum. Çünkü ciddi bir problem yaşıyor birçok insan Instagram'la ilgili. Siz de yaşadınız mı bu problemleri? İşin enteresan tarafı, Instagram'dan hiçbir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde problem neyse çözülecektir mutlaka. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz bu defa Linet'le devam ediyor.

Şimdi sizden bir şey rica edeceğim. Ehliyetinizi elinize alın. Geçerlilik süresine bakın. 10 yıllık geçerlilik süresi sona ermiş olabilir. Süresi dolan ehliyetle trafiğe çıkan sürücülere 4712 TL idari para cezası uygulanacak. Aklınızda olsun. Geçerlilik süresi dolan ehliyetler gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüklerinden yenilenebiliyor. Bu cezayı yememek için ehliyetlerinizi kontrol etmeyi unutmayın. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası, Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Günaydın. Çok keyifli bir şarkı daha sizin için Kral Pop Radyo'da. Tantaşçı Gidiş.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Tablet deyince vatan.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
7: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

0: sunuyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yeni

0: güncellenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Sivrisineklerle başımız dertte. Sezonları açıldı ve rahat bırakmıyorlar. Son günlerde bir sivrisinek var. Asya kaplan sivrisineği. Mutlaka görmüşsünüzdür. Gece değil sadece. Gündüzleri de iş başında kendileri. Ve sırf bu sivrisinekten dolayı hastaneye giden birçok insan var. Dakikalar içinde ısırdığı yer bayağı bir şişiyor. Yoğun kaşıntı meydana geliyor. Eğer cildinizde ısırıktan sonra çok ciddi reaksiyon görürseniz mutlaka bir hastaneye gidin. Ayrıca Asya kaplan sivrisineği maalesef ciddi hastalıkları da taşıyabiliyor. Bu nedenle önlem almak gerekir. Camlara sineklik taktırmak, açık alanlarda koruyucu spreyler kullanmak faydalı olacaktır. Tabii burada belediyelere de çok iş düşüyor. Sürekli ilaçlama yapılması gerekir bu sineklerin önüne geçebilmek için. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da keyifli bir perşembe sabahı yine şahane bir şarkıyla devam ediyor. Hadise.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde hava parçalı bulutlu, sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde. Marmara'da Poyraz, Ege'de Karayel zaman zaman serinlik sağlıyor. Akdeniz'de lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece, sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Evet, WhatsApp'tan gelen mesajlar var. Tekirdağ'dan Tolga, bugün iş yerinde herkes cuma zannediyor. Ben de öyle zannediyorum. Acaba bizim gibi hissedenler var mı? Gerçekten merak ediyorum demiş. Emin ol Tolga, kesinlikle vardır. Çünkü zaman zaman ben de aynı şeyi yaşıyorum. Bu cuma gününü özlediğimizden kaynaklanıyor olabilir. Bir dinleyicimizden daha mesaj var. Sevgili Ferhat, dükkanımı açtım, Kral Pop Radyo'yu açtım, müşterilerimi bekliyorum ve her nedense bu sabah kendimi çok iyi hissediyorum. Sıradaki şarkı Benim Olsun demiş. Ferhat, ne güzel bu sabah kendini iyi hissediyor olman. Umarım her gün aynı şekilde hissedersin. Sıradaki şarkı size armağanım olsun. Kulak verin ve Kral Pop Radyo'yu

0: tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında. Şansa kalmaz işiniz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Aygaz diyorum.
3: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
3: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

uzmanlar vücudumuzda eksik olan vitaminlerin aslında bize sinyal verdiğini söylüyorlar. Şöyle anlayabilirmişiz. Mesela diyorlar ki canınız çok fazla kırmızı et yemek istiyorsa demir eksik.

eksikliğiniz olabilir. Ya da sık sık peynir yeme isteği varsa omega 3 eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Çikolata krizleri yaşıyorsanız magnezyum eksikliği olabilir. Eğer çok fazla muz yeme isteğiniz varsa potasyum eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Asitli içecekler içme isteği yaşıyorsanız mide asitiniz düşük demektir. Sık sık cips yeme isteği yaşıyorsanız vücudunuz tuz ya da su eksikliği yaşıyor olabilir. Tabii bunlar olasılıklar. Siz kendinizi iyi hissetmiyorsanız mutlaka bir doktora danışmalısınız. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Yine şahane bir isim, yine şahane bir şarkı. Sezen Aksu, Ey Aşk.

Yarın öğrenciler yılın en heyecanlı ve en mutlu cuma gününü yaşayacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın karnelerini alacak ve yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. Öğrencilerin karne heyecanını hissedebiliyorum. Öğrencilerden çok anne babalar heyecanlı. Yıl boyunca hem yaz tatilinin başlamasını bekliyorlardı hem de tabii ki çocuklarının başarısını. Umarım her şey gönlünüzce olur. Güzel ve eğlenceli bir yaz geçirmenizi diliyorum. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da hafta boyunca sizlerden en çok istek alan şarkılardan biriyle devam ediyoruz. Mebrure.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: yakalamanın tam zamanı. Bugün getir büyükte 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
2: Bir adım önde.
3: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de. Şansa kalmaz işimiz, Umran
1: Oto Ekspertiz. Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
2: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
3: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
4: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
5: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.
6: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Evet, Arzu Kaya'dan gitme vakti bu sabahlık bu kadar. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden mikrofonumda olacağım, en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde. Tabii ki sizleri yalnız bırakmayacağım. Karne heyecanını birlikte yaşayacağız. Kral Pop Radyo'da kalın. Gün boyunca en sevdiğiniz radyo programcıları, en sevdiğiniz şarkılarla çok yakınınızda. Mutluluk ve sağlık diliyorum hepinize. Hoşça kalın.

0: KTS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
1: Tek reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Belki bir yarası vardı, adı intikamdı benden çok önce. Belki unutmak içindi, çabuk geçer sandık.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
3: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
4: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: Tiş. Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Bir adım önde.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
7: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda tur şansı kalmayan A milli takım D grubundaki son maçı için Los Angeles'ta. Milliler yarın sabah saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı son maçla turnuvadan ayrılacak. Montella istifa çağrılarına yanıt verdi. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, "Sayın Başkan'ın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. İstifamı isteyenler bunu yapmayacağımı kabullenmeli," dedi. Fenerbahçe yeni sezonu açtı. Kamp için Düzce'deki Topuk Yaylası tesislerine giden sarı lacivertlileri taraftarlar karşıladı. Dünya Kupası'ndaki oyuncuların katılmayacağı kamp 2 Temmuz'a kadar sürecek.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde hava parçalı bulutlu, sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde. Marmara'da Poyraz, Ege'de Karayel zaman zaman serinlik sağlıyor. Akdeniz'de Lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece, sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: 11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
3: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse

vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.

0: Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 25 Haziran Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. İzmir güne operasyonlarla başladı. İkisi belediye başkanı, 24 kişi gözaltında. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon sabah saatlerinde yapıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında olduğu toplam 24 kişi gözaltına alındı. Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Başkent Caracas'ta bazı binalar yıkıldı. En az 32 can kaybı, 700'den fazla da yaralı var. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış müzakereleri sürerken Amerikan Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Trump, müzakere masasında ellerinin güçlü olduğunu söyledi. İran her şeye razı oluyor dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde sırada yasal düzenlemeler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütünün tasfiyesini hızlandıracak düzenlemenin bu yasama yılında meclise geleceğini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'la ilgili açıklamalarıyla başlayan tartışmaya dair bir kez daha konuştu. Sayın Demirtaş üzerinden hesaplaşmayı doğru bulmuyorum. Kimse buradan kendisine bir siyaset devşirmesin dedi. Yarın karne günü, yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. Önümüzdeki hafta yüksek sıcaklıklar geliyor. Bugün İstanbul az bulutlu 31, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir açık 34, Bursa az bulutlu 33, Antalya az bulutlu 30 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda tur şansı kalmayan A milli takım D grubundaki son maçı için Los Angeles'ta. Milliler yarın sabah saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı son maçla turnuvadan ayrılacak. Montella istifa çağrılarına yanıt verdi. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, "Sayın Başkan'ın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. İstifamı isteyenler bunu yapmayacağımı kabullenmeli," dedi. Fenerbahçe yeni sezonu açtı. Kamp için Düzce'deki Topuk Yaylası tesislerine giden sarı lacivertlileri taraftarlar karşıladı. Dünya Kupası'ndaki oyuncuların katılmayacağı kamp 2 Temmuz'a kadar sürecek. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rozçuklu. Gün Perşembe. Artık bir gün kaldı değil mi? Geri sayım öğrenciler için. Cuma günü okullar kapanıyor. Son ders zili çalacak. Milyonlarca öğrenci için yaz tatili başlayacak. Eminim şu an en çok geri sayım yapanlar öğrencilerdir. Ama kabul edelim, en az onlar kadar heyecanlı olan öğretmenler de var, veliler de var. Bir eğitim öğretim yılı daha geride kalıyor. Ekaneler gelecek, tatil planı başlayacak. Çocuklar yine aynı cümleyi kuracak. Bu yaz çok uzun diyecekler. Sonra bir bakacağız, Eylül gelmiş, yaz ne zaman bitti, değil mi? Yaz tatili mevsim değil birçok çocuk için. Çocukluğun en güzel anılarından biri bana kalırsa. Hatırlıyor musunuz çocukluğunuzun yaz tatillerini? Unutulmaz.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: İlk Dünya Kupası 1930'da Uruguay'da yapıldı. Etkinliğe 13 ülke katıldı. Finalde Uruguay ve Arjantin karşı karşıya geldi. Uruguay bu ilk turnuvayı kazandı. Karşılaşmanın hakemi Belçikalı John Langenus bu tarihi final maçını takım elbise giyerek yönetti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
3: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: HDI Sigorta.
8: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
9: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
10: Bankam,
11: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
12: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalık

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Haziran'ın sonuna yaklaştık ve sıcak hava dalgaları geliyorum, gelmekteyim diyor. Avrupa adeta kavruluyor. Türkiye'de aralıklarla yaşayacak bunu dedi meteorolojik tahminler. Ve yaz aylarında bir şeylere özlüyoruz. Neyi özlüyoruz? Serin, masmavi bir denizde olmayı mesela. Değil mi? Tatil geliyor hemen akla. Biraz daha yavaşlamak da iyi gelir. Alarm kurmadan uyanmak mesela. Acele etmeden kahvaltı yapabilmek. Kimsenin acil demediği bir gün geçirebilmek. Çok acil bir işimiz var, şunu halledelim. Aman Allah'ım. Belki de bu kadar çok yaz mevsimini sevmemizin sebebi deniz değildir. Yani o sıcak havalarda en başta söylediğim gibi masmavi serin denizi hayal etmek değildir belki de. Biraz nefes alabildiğimizi, biraz sakinleştiğimizi hissetmek iyi hissettiriyordur bize. Olabilir mi? Muhtemelen değil mi?

0: İşinde mesaisinde şu dakikalarda çalışırken bir taraftan da öğleden sonra saatlerine geçişi bizlerle yapan Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda şarkılara eşlik edip sohbetimizi dinleyenler. Sevgi selam olsun her birinize. Evet, iş yerinde dedik. Çalışma hayatına dair ilginç bir sonuç var karşılaştığım. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Açık ofiste çalışan dinleyicilerimiz var mı ya da kalabalık bir ortamda, gürültülü bir ortamda? De konu da bununla ilgili aslında. Öncelik sorulmuş. Maaşını mı daha çok önemsiyorsun, özlüyorsun yoksa başka taleplerin mi var? Maaştan bile önce sessiz çalışma ortamını özlediğini söylüyor çalışanlar. Bir yanda telefon konuşmaları, bir yanda toplantı, bir yanda klima tartışması. İnsanın en büyük hayali birkaç dakikalık sessizlik olabiliyor. Yaşar mısınız böyle anlar? Her şeyin fazla geldiği, üstünüze geldiği, bana bir 10 dakika verin ne olur, bir kafamı toplayayım dediğiniz anlar. Belki de şu anda, bilmiyorum. Eğer öyleyse şarkılar genelde iyi gelir. Sıradaki şarkıyı size armağan edelim. Tantaşçı sırada, gidişat.
1: Ben yanım.

0: keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda, anlaşmalı bankalarda geçerli. 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade, %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: fırsattır sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
2: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer. Türkiye QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer, geçer Türkiye QNB'ye geçer.
4: Bir ve 30 Haziran tarihleri arasında Klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
6: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
5: Biletleri tükenmek üzere olan konser 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlar bu özel gecede seni bekliyor. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Aramızda bildirim takip edenler var mı? Telefonunuzun bildirimini. Evet, en çok hangi bildirimleri takip ediyorsunuz? Peki banka mesajlarını mı? Evet, olabilir. Ay sonu yaklaştıkça değil mi? Belki ödeme bekleyenler vardır. Evet, hesabınıza para geldi bildirimi. Bence en tatlı bildirimlerden biri. Özellikle de bekliyorsanız. Başka peki? Gün içinde onlarca bildirim geliyor ama bazı mesajların yeri hep ayrı. Evet, beklediğimiz bir haber, uzun zamandır konuşmadığımız bir arkadaştan sempatik bir mesaj, sevdiğimiz bir insanın ismini görmek. Çoğu zaman gelen bildirimden ya da telefondan değil, birileri tarafından hatırlanmak iyi geliyor bize. Yani bankadan gelen hesabınıza para geldi mesajı tamam güzel ama tam aksi de olabiliyor bu arada. Hesap kesim tarihi mesajı da geliyor örneğin. Ya da borç bildirimi gelebiliyor. Hangisini tercih edersin dediğinde haliyle en sempatik mesajı tercih ederiz değil mi? En sempatik bildirimi, yani uzun zamandır görüşmediğimiz bir arkadaştan sürpriz mesaj. Abi belki de taze aşıkların sevgilisinden gelen bir mesaj. Günün en anlamsız anında gelen o mesaj bir anda gevşemenize neden olur. Yüz gülümser, tebessüm gözlere kadar yansır. Eğer bu duyguları unuttuysanız, aşkı ve yarattığı duyguları anımsamanız için bir hatırlatma olsun bu size.

0: reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde hava parçalı bulutlu, sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde. Marmara'da Poyraz, Ege'de Karayel zaman zaman serinlik sağlıyor. Akdeniz'de lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece, sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Dile pelesenk oldu değil mi? Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu diyoruz. Son gelen geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız RIAK araştırmasında Kral Pop Radyo yine Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmayı sürdürüyor. Ama bir farkla Kral FM'le, lider Kral FM'le birlikte artık zirveyi paylaşmaya başladı. Kral FM'in ardından yine Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmayı sürdürüyor. Tabii bu bizim değil, sizin başarınız. Yalnızca bir başarı, sıralama başarısı da değil bu, öyle düşünmemek lazım. Arabasında, iş yerinde, dükkanında günün büyük bölümünü bizimle paylaşan binlerce, yüz binlerce dinleyicimizin ortak hikayesi. İyi ki varsınız, bu başarı hepimizin. O yüzden ben her fırsatta teşekkür etmeyi ihmal etmiyorum. Madem ki bir başarı var ortada, bunu paylaşmak gerek değil mi?

0: Prontotur.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: getir.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
0: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
0: Aygaz diyorum.
2: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
0: Yatak.

0: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
1: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
2: Kral FM'in

0: Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
1: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
2: Yani anlayacağınız, radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
3: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

Sosyal platformlar sürekli üzerimizden analiz yapıyor, araştırma yapıyor ve çoğunu biz bilmiyoruz ama zaman zaman bazılarını paylaşırlar işte bunun gibi. Yaz döneminde en çok paylaşılan içerikler aktarıldı bu kez. Türkiye'de de aktif kullanılan bir sosyal platformun verisi. En çok ne kullanıyormuşuz, ne paylaşıyormuşuz biliyor musunuz? Tatil fotoğrafları, deniz gün batımı, kahve yol manzarası bunların başında geliyor. Kim en son bunlardan birini paylaştı? Siz de bu kategoriye giriyorsunuz. Deniz, gün batımı, kahve, yol manzarası. Tabii en güzel anıları paylaşmıyoruz çoğu zaman. Bizde kalsın istiyoruz. Hepsi paylaşıldığı zaman sanki büyüsü bozulacak gibi geliyor değil mi? Bu yaz her anı göstermek yerine bence biraz daha sizde kalmayı deneyebilirsiniz. Büyüsü bozulmasın. Anısı sosyal platformlarda değil, zihninizde.

Sıcak havayla mücadele etmeye çalışanlar ama edemeyenler var mı? Sıcak stresiyle mücadele edenler. Böyle bir şey var. Son birkaç yıldır sıcak stresi artık ısı stresi başka deyişle gündemde. Avrupa günlerdir sıcak hava dalgasını konuşuyor. Uzmanlar benzer sıcaklıkların önümüzdeki günlerde Türkiye'de de etkisini arttırıcı, ruh halimizi de etkilediğine dair çok veri var. Daha çabuk yoruluyoruz, daha sabırsız oluyoruz, daha zor odaklanıyoruz. Trafikte düşünsenize bir de bunu. O yüzden ekstra dikkatli olun, ne olur. Özellikle öğleden sonra saatleri, öğle saatleri, ağır yemeklerden kaçınılması gerektiğine dair, bol su tüketilmesi gerektiğine dair çok fazla deniliyor ki gölgede kal, serin ortamda yer al vesaire. Bunlar sürdürülebilir olmuyor gün içerisinde tabii her zaman. Ama tabii yöntemler var. Balkon gölgesine kaçanlar, ayranını eksik etmeyenler, karpuzu önceden buzdolabına koyup soğutanlar, camları çapraz açıp esinti yapanlar, 7-24 klimayla yaşıyorum diyenler. Bir de böyle sıcak havalarda birazcık serinlik bulduğumuzda bir uyku hali çöküyor değil mi? Bir yorgunluk sanki. Şurada biraz kestirsem, bir siesta, o. Yaz güzel de yazın tadı serin ve sağlıklı kaldığımızda çıkıyor değil mi?

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
3: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, Bankam Tombank kartıma bir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: Yapı Kredi. Bir adım önde.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşır.
11: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
12: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Aramızda turizm çalışanı dinleyicilerimiz vardır muhakkak. Onlar için yaz henüz başlamadı. Şimdi diyebiliriz ki nasıl başlamadı? Ortalık kavruluyor. Haziran'ın sonuna geldik ama okullar kapanınca başlar genelde turizm sektörünün işleri. Okullar da kapanıyor zaten. Yarın okul zili son kez çalacak ve yaz tatili başlayacak. Bu hafta sonuyla birlikte milyonlarca öğrenci yaz tatiline merhaba diyecek. Çalışanlar da belki kendi tatillerinin hayalini kurmaya başlar. Umarım bu yaz herkes için biraz daha dinlendiğimiz, daha çok güldüğümüz, daha çok anı biriktirdiğimiz bir yaz olur. Çünkü güzel dediğimiz şey aslında sadece gidilen yerlerle ya da tatillerle değil de iyi hissedilen anlarla hatırlanıyor. Umarım yaşadığınız her anı güzel hissedersiniz. Beklentileriniz karşılanır. Şimdiden iyi tatiller dileyelim öğrencilere de. Yarın zaten yine yayınımızın başında olacağız. Kutlayacağız onları. Güzel bir gün diliyorum. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda A-Millilerimiz son maçına çıkıyor. Türkiye sabaha karşı saat 5'te D grubu birincisi Amerika Birleşik Devletleri ile Los Angeles Stadyumunda karşılaşacak. Milliler bu maçın ardından turnuvaya veda edecek. Aynı grupta yine aynı saatte Paraguay-Avustralya maçı da oynanacak. Günün diğer maçlarında ise E grubunda saat 23'te Curaçao, Fildişi Sahili ve Ekvador-Almanya karşılaşmaları var. Saatler gece 2'yi gösterdiğinde de F grubunda Tunus-Hollanda, Japonya-İsveç mücadeleleri oynanacak. Montella istifa çağrılarına yanıt verdi. Amirli takım teknik direktörü Montella, sayın başkanın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. İstifamı isteyenler bunu yapmayacağımı kabullenmeli dedi. Montella Dünya Kupası'nı geride bıraktıktan sonra en önemli hedef olarak 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı işaret etti.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle

0: Ulaşım kontrolü sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda A millilerimiz son maçına çıkıyor. Türkiye sabaha karşı saat 5'te D grubu birincisi Amerika Birleşik Devletleri ile Los Angeles Stadyumunda karşılaşacak. Aynı grupta yine aynı saatte Paraguay-Avustralya maçı da oynanacak. Günün diğer maçlarına bakarsak E grubunda saat 23'te Curaçao, Fil Dişi Sahili ve Ekvador-Almanya karşılaşmaları var. Saatler gece 2'yi gösterdiğinde de F grubunda Tunus-Hollanda, Japonya-İsveç mücadeleleri oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla.

Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar

12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre

0: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

mumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntı

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: ediyor.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım hadi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Hele güzel İstikbal'le.
8: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
9: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil budur hissi.
11: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
12: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: Gerçek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Gerçek reklam.

0: Melerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. AK Parti'nin sadece siyasi bir parti olmadığını belirten Erdoğan, "Biz aynı istikbale yürüyen bir gönül hareketiyiz. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da en yaygın siyasi hareketlerden biriyiz." diye konuştu. Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. 7,2'lik ilk depremden 40 saniye sonra 7,5'lik deprem halkı sokağa döktü. Başkent Caracas'ta birçok bina yıkıldı. En az 160 can kaybı, 900'den fazla yaralı var. Ölü sayısının binleri bulabileceği söyleniyor. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'la ilgili açıklamalarıyla başlayan tartışmaya dair bir kez daha konuştu. "Sayın Demirtaş üzerinden hesaplaşmayı doğru bulmuyorum. Kimse buradan kendine bir siyaset devşirmesin," dedi. NATO'nun Ankara'da düzenlenecek 36. Liderler Zirvesi için güvenlik önlemleri en üst düzeyde. 55 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı zirvede liderlerin konaklayacağı 15 otel çevresi ve kritik noktalar kırmızı alan olarak belirlendi. Avrupa sıcak hava dalgasının etkisinde başta Fransa olmak üzere pek çok ülkede sıcaklık rekorları kırılıyor. İtalya'da pek çok kentte kırmızı alarm verilmiş durumda. İngiltere'de ise önümüzdeki günlerde havanın daha da ısınacağı tahmin ediliyor. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batıda rüzgar kuvvetleniyor. Yarın İstanbul ve Ankara az bulutlu 32, İzmir güneşli 37, Bursa rüzgarlı 33, Antalya parçalı bulutlu 34 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Ülke genelinde hava parçalı bulutlu, sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde. Marmara'da Poyraz, Ege'de Karayel zaman zaman serinlik sağlıyor. Akdeniz'de lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece, sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
3: Ameli takım Dünya Kupası'ndaki son maçını oynayacak. Amerika Birleşik Devletleri ile D grubundaki 3. maçını oynayıp hemen maçın ardından da stadyumdan havaalanına, oradan da İstanbul'a dönecek ve 2026 Dünya Kupası

Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
6: Git, git peşimi bırak. Senin aşkın bana bir tuzak.
5: Biletleri tükenmek üzere olan konser 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda. Senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlar bu özel gecede seni bekliyor. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Haziran ayı her yıl olduğu gibi sınavlarla başladı. LGS, YKS derken ve artık karne günü geldi. 2025-2026 eğitim öğretim programı takvimi yarın itibariyle öğrencilerimizin karne almasıyla son buluyor. Tüm öğrencilerimize şimdiden harika bir yaz tatili diliyorum. Ayrıca öğretmenlerimize de minnetimizi, teşekkürümüzü bir kez daha buradan iletmiş, aktarmış olalım. Onların bizler için ne kadar kıymetli olduğunu hatırlayarak. Ve okul yöneticilerimizden çocuklarımızın okullardan evlerine gidip gelmelerini sağlayan servis şoförlerimize, hosteslerimize emekleri için de teşekkür etmeyi ihmal etmeyelim. Kral Pop Radyo'da şimdi ise Yalın dinleyelim.

Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son 32 mücadeleleri öncesindeki karşılaşmalar hız kazanmış durumda. Bu akşam oynanacak iki karşılaşma var. Curaçao Fil Dişi sahili saat 23'te. Aynı saatte Ekvator Almanya mücadelesi var. Gece 02'de Tunus Hollanda, Japonya İsveç. Sabah 05'te Türkiye ABD, Paraguay Avustralya karşılaşması var. Yarın akşam 22'de de Norveç, Fransa, Senegal, Irak mücadeleleri oynanacak. 27-28 Haziran grup mücadeleleri devam ediyor ve son 32 ise 28 Haziran itibariyle başlıyor. Bu arada son 32'de şu an yer alan takımlar Güney Afrika, Kanada, Brezilya, Almanya, Fas, Meksika, ABD, İsviçre, Arjantin şu an için son 32'de olmayı garantilediler. Diğer takımların son 32'nin son şekli de 28 Haziran'da belirlenmiş olacak. Birazdan Kral Pop Radyo WhatsApp hattımızı ileteceğiz ve ulaştırmak istediğiniz mesajlarınız için devrede olacak. Şimdi Semih Cenk ve Çıkmaz Bir Sokakta dinleyelim.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere... Getir.

0: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne iş?

yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

Dün de bahsetmiştik, Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklarla ilgili haberler dünya gündeminde sıkça yer almaya başladı. Ülkemizde de sıcakların artacağı yönünde uyarılar var. Birçok kent 40 derecenin üzerine çıkacak. Çanakkale, Balıkesir, İzmir hattında beraberinde orman yangını riski de var. Umarız bu tip bir aksaklıkla karşılaşmayız. Tabii 1-3 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini genel ortalamayla sıcakların hafta sonunda hatırlatalım. Sıcağın yoğun olduğu saatler içinde bir kez daha uyarmış olalım vatandaşlarımızı. Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız 0533 781 74 74 şu dakika itibariyle devrede. Birazdan gönderdiğiniz mesajları paylaşacağım. Şimdi de Berkay, Aslanlar Doğuyor dinleyelim.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde hava parçalı bulutlu, sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde. Marmara'da Poyraz, Ege'de Karayel zaman zaman serinlik sağlıyor. Akdeniz'de Lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece, sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

WhatsApp hattımıza gelen mesajların ilki İstanbul'dan Emel Hanım. Kızım Büşra bu yıl ilk karnesini alacak. Birinci sınıfı tamamlıyor. Canım kızım yolun açık olsun. Seni çok seviyorum. Yarın karne alacak tüm öğrencilere de iyi tatiller diliyorum. Büşra'yı tebrik edelim ve tüm öğrencilerimizi de bir kez daha tebrik etmiş olalım karneleri için şimdiden. Filiz Almanya'dan herkese merhaba. Eşim Murat'la dinliyoruz ve çalışıyoruz. Her gün dinliyoruz. İlk mesajım oğlum Tarık ve Eskişehir'deki akrabalarım, annem babam için şarkı istiyorum. Filiz ve Murat Almanya'dan herkese güzel ülkeme sevgiler. Vildan Edirne'den yarın karne alacak tüm öğrencilere iyi tatiller şimdiden. Oğlum Ata 5. sınıfı bitiriyor. Tüm çocuklarımızın yolu açık olsun diye göndermiş. Doğan Kütahya'dan eşim Burcu'nun doğum günü bugün. İyi ki doğdun canım eşim, seni çok seviyorum diye mesajını iletmemi istedi. Biz de paylaştık. Burcu Hanım'ın doğum gününü biz de kutlayalım. Kaan Bursa'dan 3 arkadaş dinliyoruz abi. Erkin ve Mert'le birlikte bize Blok 3 mutlaka dinleyeceksiniz. Selamlar göndereyim 3 arkadaşa da. Ve Kral Pop Radyo'da Ajda Pekkan Manifest hileliyle devam edeceğiz. Kral Pop Radyo Top 20'nin zirvesindeki şarkı. Bu arada cumartesi günü Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı Pop'un kralında olacak.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
2: 2026 Dünya Kupası'nda amillilerimiz son maçına çıkıyor. Türkiye sabaha karşı saat 5'te D grubu birincisi Amerika Birleşik Devletleri ile Los Angeles Stadyumunda karşılaşacak. Aynı grupta yine aynı saatte Paraguay-Avustralya maçı da oynanacak. Günün diğer maçlarına bakarsak E grubunda saat 23'te Curaçao, Fildişi Sahili ve Ekvador-Almanya karşılaşmaları var. Saatler gece 2'yi gösterdiğinde de F grubunda Tunus-Hollanda, Japonya-İsveç mücadeleleri oynanacak.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4. Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
4: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan. İşimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
5: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Her ev güzel İstikbal'le.
8: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

Merhaba milletim, Perşembe akşamı radyosunda olmanız gereken yerdesiniz. Kral Pop Radyo'da Bay J ben. Size gerçekten değer veriyorum ve her gün sizin için hazırlanıyorum. Yani bir partnerinize bakın, artık o bile her dışarı çıktığınızda pek o kadar eskisi gibi özenmiyor kendine. Eşofman ve şepidik terlikle balık lokantasına gidilmez. Yani o kadar yuh. Bir de bana bakın. Hep hazırlıklı, hep mükemmeli arayan bir insan karşınızda, yanınızda. Ve bunu bana verdikleri aptal maaş için yapmıyorum. Ben sadece ne yaptığını bilmeyen, yolunu kaybetmiş bir meczupum. Evet. Yani en tımarhanelik deliği koy, 35 sene bu programı yazıp sunmaz. Benim neyim var? Bak gerçekten psikiyatr dinleyicilerime soruyorum. Benim sorunum ne dostum ha? Yeteri kadar ebeveyn sevgisi mi görmedim? Kadınlar beni çok mu incitti? Şurada maksimum 20-30 sene hayatım kaldı. Git bir balığa çık be adam. Ha, değil mi? Bunu yazıp sunacağım diye her gün kendimi yırtıyorum hala. Belki de sorun psikolojik değildir. Belki de çok çok çok aptal biriyim. Olabilir. Ya şaka ediyorum. Aptal değilim. Aptal olsam bunu bilemezdim zaten. Benim bir teorim var. Hani dünya çok akılsız, aptal bir yer oldu ya. Saçmalayan insan sayısı çok arttı filan ya. Bence bunun sebebi internet arkadaşlar. Evet, çünkü bunlar dağınık şekilde toplumun arasında takılıyorlardı. Şimdi sosyal medyada haberleşiyorlar ve iletişimdiler. Çok güçlendiler. Aptallık çok güçlendi. Artık etraflarında o saçma özgüvenlerini paramparça edecek bizler yokuz. Aralarında oynaşıyorlar. Aptallık oynaşması. Biri kıpkırmızı bir yanakla fotoğraf koyuyor. Sabah uyanır uyanmaz ilk iş ayna karşısında kendimi tokatlıyorum yazmış mesela. Altına ilk yorum, helal kanka. Tabii ya, sana senden başkası zarar veremez kral. İnternet yokken biri bana

Bahçe dünya neden düz olmasın ki diye sorduğunda kafasına şaplak atıyordum mesela. Şimdi mutlaka marjinal aptal tabir ettiğim bu kitleden biri mutlaka şey yazıyor. Dünya sen nasıl görüyorsan öyle bir yerde. Ben daha derin düşünen insanları seviyorum. Mesela kendim gibi. Ya vallahi ego değil. Kendini beğenmişlik diye. Mesela insanlar hayatının sonunu düşünür bazen. Geliyoruz gidiyoruz ama nasıl gidiyoruz diye. Ben nasıl olmasın diye düşünürüm mesela. Nasıl olmasın bu Ayşe? Şöyle mesela 257 yolcusu olan bir uçak düşüyor ve bir kişi ölüyor. O ben olmak istemiyorum. Ha niye diye sorun. Neden Bayce? Çünkü soracaklar ne olmuş diye, uçak düşmüş diye cevap verecekler. Aman Allah'ım kaç kişi öldü? Bir kişi. Ha iyi. Benim ölümümle alakalı. Evet. Neyse sonra tabii ben olduğumu öğrendikleri zaman karalar bağlayacaklardır kesin de inşallah. Yani karım hüngür hüngür ağlıyor dünyanın kalanı. Bu bir mucize şükürler olsun diye de ikinci yeni yıl kutlaması yapılıyor. Neyse. Sevgili dinleyiciler şimdi bunları anlattıktan sonra karım büyük ihtimalle yine bana dönecek ve o klasik bakışı atacak. Senin gerçekten yardım alman gerekiyor Bayce. Gerçekten. O bakış. Ama artık ona da alıştım. Evde bazen öyle cümleler kuruyorum ki kadın bana eş gibi değil de olay yeri inceleme ekibinden gelmiş gibi yaklaşıyor. Geçen gece durdum ona döndüm. Acaba balıklar bizi yağmur gibi mi görüyor diye. Kadın telefonunu eline aldı sessizce Instagram'da sonsuz kaydırmak ismesi altında psikiyatri kliniği aramaya başladı. Burası Kral Pop Radyo sevgili milletim. Birazdan devam edeceğiz. Ben bu sırada evde hala belki bir gün düzelir ümidiyle benimle yaşayan kadına minnet duymaya devam edeceğim.

futbolcuydum. Ve inanılmaz ümit vaat ediyordum. Sonra sakatlandım, ben de komedyen oldum. Ve şimdi maç bile izlemiyorum. Futbolda umurumda bile değil. O 13 milyon euro bonservisi ben alamadıktan sonra ne halleri varsa görsünler. Benim oynamadığım maçları izlemek zaten zevkli değil. Ve narsist olduğumu düşünebilirsiniz. Sizi suçlamam. Doktor teşhis koymuş, size niye kızayım? Şaka değil ha. Bak, doktora 3 yıl devam etmiştim. Sonra pardon ama dedim, size bir servet ödedim. Artık neyim olduğunu söyleyebilir misiniz? O da narsistik kişilik bozukluğu dedi. Ama kötücül değil. Sen benim bir içim rahatla kötücül olmadığından ötürü. Mesleğe bak ha. 3 sene gidiyorsun, 3 sene vizite ödüyorsun. Sonra da teşhis koyuyor. Eve gelen sıhhi tesisatçının aynısını yaptığını düşünsenize. Geliyor gidiyor. Geliyor gidiyor. Her seferinde servis ücreti alıyor. Bir sene sonra diyor ki musluğun contası. Musluğun contası bozulmuş, bu yüzden damlatıyor. Bence benim psikolog da en baştan contamın sızdırdığını biliyordu, biliyor musunuz? Evet. Ama onun da ekmek parası, ne yapsın? Anlıyorum. Herkese geldiği anda teşhisi koy, nasıl ödeyecek arabanın taksitlerini, değil mi? Sonra bir ara, aslında futbol bittikten sonra...

ara sihirbazlık öğrenmeye çalıştım. Ama asla kimseyi aldatmadım. En başından sordum. Bir sihirbazlık numarası görmek ister misin dedim. Evet derse kulağından 1 lira çıkarttım. Direkt kulağından para çıkartırsanız birin olmaz. Bence dolandırıcılığa girer. Yani paranın nereden geldiği belli değil. Varlık barışı var biliyorum. Varlık barışı var. Eyvallah ama... Ben bir narsist olarak ilişkilerimin de hemen başında sorarım. Bir numara görmek ister misin? Kız evet der. Seni seviyorum derim. 5 sene sonra ayrılırım. Ta-ta! Seni hiçbir zaman sevmedim. Sadece kendimi seviyordum. Nasıl numara? İnsanlar dürüst erkek istiyoruz diyorlar ama dürüstlüğün de bir limiti var değil mi dinleyiciler? He? Yani ilk buluşmada bir adamın karşınıza geçip bu ilişkinin %80'i benim ego ihtiyaçlarımla alakalı demesini ister misiniz? İstemezsiniz herhalde. Zaten... İlişkilerin çoğu küçük çaplı hipnoz seansı gibi. Adam kendini olduğundan daha zengin gösteriyor. Kadın olduğundan daha normal görünmeye çalışıyor. 6 ay sonra büyü bozuluyor. Herkes gerçek karakterine geri dönüyor. Ben bir keresinde ilişkide fazla dürüst oldum. Kız bana beni neden seviyorsun diye sordu. Dedim ki çünkü senin yanında kendimi çok iyi hissediyorum. Ortam buz kesti. Bu dürüstlük. Herkes aşkı çok şiirsel anlatıyor ama olayın yarısı zaten sen benim beynimde iyi kimyasallar salgılatıyorsun hikayesi. Değildi tabii. Her yerde hesabı o ödüyordu. Babası acayip zengindi. Sebep buydu. Ben artık açık konuşayım. Belli bir yaştan sonra insanların birbirine aşık olduğuna bile tam inanmıyorum. Bence yalnız kalmaktan korkuyoruz o kadar. Çünkü eve gidince sessizlik başlıyor. Ve insanın kendi kafasının içindeki o korkunç ses devreye giriyor. Sen aslında düşündüğün kadar önemli biri değilsin. Bu yüzden hemen gidip başka bir insan buluyoruz. Bize sürekli yok canım sen harikasın. Bir tanem benim diyecek canlı bir organizma lazım. Evet, pohpohlanacak, fışpışlayacak birisi. Gerçi benim için durum biraz farklı. Ben yıllardır radyoda konuştuğum için beynim tamamen bozuldu. Yani normal insanlar iç ses duyar. Benim iç sesim bile yankılı geliyor artık. Efektli, gece yatarken kafamın içinde ve Kral Pop Radyo'da Bay J yayında. Bazen kendi düşüncelerime efekt veresim geliyor. Mesela karımla başa çıkamadığım zaman kahkaha efekti basasım geliyor. Niye diye sorun. Neden Bay J? Komik olduğu için değil, güleriz ağlanacak halimize diyor. Sevgili dinleyiciler, beni biliyorsunuz. Gidip biraz daha kendimi seveceğim içeride. Çünkü kendini sevemezsen kimseyi sevemezsin. Ayrılmayın. Kral Pop Radyo.

0: 11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: Koçak'ta festival.

0: geçen geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla

0: evlilik doğasında var.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı

Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Pilot garaj şoför ekspertiz. Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Memnuniyetin sigortası. Notebook deyince vatan.
3: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
4: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran.

0: fiyatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: gün getir büyükte 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litrelik ton iced tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: ediyor. Pop, pop,
1: pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Şansa ihtiyacınız var iyi bir program yapmak için. Güzel bir program hazırlarsınız. Ama ne bileyim, canlı yayın sırasında o kelimeler ağzınızdan bir türlü ahenkli çıkmaz kardeş. Yani değil mi? Geçenlerde yeni bir araştırma yapmışlar. Bizim insanımızın %68'inin bir uğurlu şans numarası varmış. Ne güzel. Hatta %22'mizin uğurlu sayısı da 7'ymiş. Benim uğurlu numaram biraz uzun. 386.986.986.976.472. Gittiğim her yerde, hayata dair her mevzuda özellikle bu numarayı arıyorum. İnanır mısınız, büyük bir sabırla bekledim ve hayatım boyunca flört ettiğim 386.986.472. kadınla evlendim. Son evliliğimi onunla yaptım ve mutluyum. Tabii ama bugüne kadar başımdan toplam 3 evlilik, 2 boşanma geçtiğine göre bu numara pek de şanslı bir numara olmayabilir. Orasını tabii da belki bu numaraların bir kısmını eleyebilirim. Azıcık bir kısmını. Adım Bayşe. Kendi halinde samimi ve doğal sunum şeklimle uzun yıllardır Kral Pop Radyo dinleyicisinin kalbinde kendime küçük bir yere dindiğime inanıyorum, çok şükür. Burada her akşam memleketin dört bir yanından milyonlarca insandan bahsediyoruz aslında. Tabii insanın böyle büyük bir kitlenin gönlünde yer bulması şahane bir duygu. Ama bazen insan en yakınındakine yaranamıyor be kardeş. Ha? Milyonlarca insanın dinlediği bir adamdan kendi karısı bazen niye dert yanar ki? Milyonlarca insan mutlulukla dinliyor, yanındaki kadın dert yanıyor. Yani tabii size canlı yayında vermediğim, sakladığım bir şeyi evde ona veriyorum. Bitmek bilmeyen ev dertlerimi ve sitemlerimi. Tabii doğal olarak. Belki de ondandır. Kim bilir. Ya şaka bir yan. Benim gibi kendi halinde tatlış bir adamın hayatta kimseye karşı bir kötülüğü, bir hasetliği olmaz. Siz beni biliyorsunuz. Siz yeni nesil gençler de bazen bak çok enteresan oluyorsunuz bugün. Ben her şeye söylenen o eski kafalı bir dinozor gibi görünmek istemiyorum ama geçenlerde akşam çay bahçesinde oturuyorum. Bir kız arkadaş grubu yan masadan bana doğru geldi. Yaklaştı iyice yanıma. İçlerinden biri döndü. Yüzüme ne dedi biliyor musun? Ya Bay J, uzaktan bakınca çok daha iyi ve karizmatik görünüyormuşsun. Şimdi düşündüm sonra bu biraz böyle... Hani kendinize saklamanız gereken, pat diye söylenmeyecek o patavatsız fikirlerden biri değil mi Allah aşkına? Yani her aklımıza geleni, her saniye karşımızdakinin yüzüne söylemeli miyiz bu hayatta? İşler bu raddeye geldiyse ve her şey bu kadar filtresiz konuşulacaksa o zaman ben de birine gidip şunu söyleyeyim. Merhaba güzel kardeşim. Benim babam gençliğinde çok hırslı bir iş adamıydı. Parayı buldu ama sonra her şeyi batırdı. Annemle emekli maaşıyla geçinmeye çalıştılar. Sonra öldü babam. Meğer kirli çıkıymış. 4 milyon doları varmış. Şimdi annem yiyor. Niye anlattım ben bunu şimdi ya? Bırak. Yani durup dururken bir insanın kalbini kırmak ne kadar gereksiz bir davranış. Bunu izah etmek istiyorum size. Hayır, işin komik tarafı kızın o akşam bana uzaktan daha iyi göründüğümü söylemiş olması. Daha sonra oturup saatlerce derin bir sohbet etmemize ve arkadaş olmamıza mani olmadı. Siz de tahmin edersiniz. Ama yine

kaldı. Ne zaman bana böyle dengesiz laflar etseler içimden hemen şunu yapasın. İstersen araya bir 10-15 metre mesafe koyalım. Belki uzaktan gözüne daha iyi görünürüm. Benimle doğru dürüst konuşmayı denersin. Ha? Nasıl peki? Öpücük atarız birbirimize uzaktan. Ha? Neyse. Az sonra Kral Pop Radyo'da Bay J tekrar yayında olacak. Ayrılmayın.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 25 Haziran Perşembe haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Günün manşeti yerli ve yabancı ajanslarda da gündemde olan Venezuela depremleri. ntv.com.tr ile başlayalım. Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. 7,2'lik ilk depremden 40 saniye sonra 7,5'lik bir deprem daha meydana geldi. Başkent Caracas'ta birçok bina yıkıldı. En az 160, can kaybı 900'den fazla da yaralı var. Ölü sayısı

yaralıların binleri bulabileceği söyleniyor. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Geçelim sabah.com.tr'ye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenler için taze mesajı yayımladı. Dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum dedi. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız ifadelerini kullandı. TRTHaber.com'la devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. CHP'de yaşanan tartışmalara atıfta bulunan Erdoğan, kayıkçı kavgasının tarafı olmayız dedi. Bu arada Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı. Arı, Özcan ve Özarslan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Habertürk.com var sırada. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç talebine yönelik itirazını reddetti. Söz konusu isimler tebligatın ellerine ulaşmasının ardından 15 gün içinde sözlü ve yazılı savunma yapabilecek. Ardından kesin karar verilecek. İzmir güne operasyonlarla başladı. CNNTürk.com'dayız. İkisi belediye başkanı 24 kişi gözaltında. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon sabah saatlerinde yapıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında olduğu toplam 24 kişi gözaltına alındı. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye bakalım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Rum basınında yer alan Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ı teslim alma planı iddialarına ilişkin değerlendirme geldi. İki devletli çözüm vurgusu yapan bakanlık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir mesajı verdi. Değerli dinleyiciler, yarın karne günü. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda amillilerimiz son maçına çıkıyor. Türkiye sabaha karşı saat 5'te D grubu birincisi Amerika Birleşik Devletleri ile Los Angeles Stadyumunda karşılaşacak. Milliler bu maçın ardından turnuvaya veda edecek. Aynı grupta yine aynı saatte Paraguay-Avustralya maçı da oynanacak. Günün diğer maçlarındaysa E grubunda saat 23'te Kuraçao Fildişi Sahili ve Ekvador-Almanya karşılaşmaları var. Saatler gece 2'yi gösterdiğinde de F grubunda Tunus-Hollanda, Japonya-İsveç mücadeleleri oynanacak. Montella istifa çağrılarına yanıt verdi. Amilli takım teknik direktörü Montella, sayın başkanın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. İstifamı isteyenler bunu yapmayacağımı kabullenmeli dedi. Montella Dünya Kupası'nı geride bıraktıktan sonra en önemli hedef olarak 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı işaret etti. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İyi akşamlar millet. Bay J benim adım. Kral Pop Radyo'nun ses getiren sunucularından biriyim. Ses getirmeyen sunucumuz yok bu arada. Görsellik sıfır genelde bizde. Benim bir dinleyicim ilginç bir mesaj yazmış dün. Şok geçirdim okurken. Şöyle diyor. Bay J, ülkemizin en önemli entelektüellerinden birisin. Neden hayatla ilgili bir kitap yazmıyorsun? Eminim insanlığın senin engin bilginle yorumladığın bir hayat dersine ihtiyacı vardır. Yani. İlk düşüncem şu oldu. Acaba bu dinleyici benimle hangi sunucuyla karıştırıyor? Kimi dinliyor? İkinci düşüncem şu oldu. Varsayalım ki bu dinleyicinin hakkımda söyledikleri doğru. Çok iyi de benim böyle bir idealim olduğu veya benzer bir misyon yüklenmek isteyebileceğim fikrine nasıl ulaşmış? Benim insanlığa hayat dersi borcum mu var kardeş? Artı bana ne? Artı çok da umurumdaydı. 10.000 günüm kaldı yaşamaya. Sonra herkes ne hali varsa görsün. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bıraksam ne olacak? Su bitmek üzere, yakıt bitmek üzere. Çok yakında dünyada insana bile gerek kalmayacak. Ben mi kurtaracağım oğlum dünyayı? 3.8 milyar yıl önce ortaya çıkan tek hücreli amipler. Aman Bay J'ye daha iyi bir gelecek bırakmak için kaka yapmaktan vazgeçelim mi dediler. Alakası bile yok. Size gerçeği anlatayım mı kaldırabilecekseniz? He, anlatayım mı? Konuş Bay J. Konuşuyorum. Bu amipler var ya. Amipler var ya, geleceği düşünmek bir yana. Hayır abicim, tam tersini yaptılar. O dönem siyanobakteriler ve tek hücreliler öyle bir hunharca ürediler. Etrafı öyle bir pislettiler ki. Adamların dışkısı neydi biliyor musunuz? Oksijen. Bildiğiniz oksijen. O dönemki canlılar için oksijen bildiğin zehirli atık. Bizim bencil amipler geleceğimi düşüneceğim ya diye milyarlarca yıl boyunca gezegenin canına okudular. Atmosfere o kadar çok oksijen saldılar ki dünya tarihindeki ilk ve en büyük çevre felaketine sebep oldular. Kendi ürettikleri pisliğin içinde boğulup kitlesel olarak yok oldular abi. Yetmedi, dünyayı buz çağına soktular. Koca gezegen milyonlarca yıl kar topu gibi gezdi uzayda. Yani bugün sokakta doğayı koruyalım diye gezen çevreciler falan var ya. Tavuk yemeyin falan. Çevreyle ne alakası varsa tavuk yemeyin. Aslında biz doğayı koruyalım diye gezen çevreciler. Biz şu an o bencil geleceği zerre umursamayan amiplerin dışkıladığı pisliği soluyarak hayatta kalıyoruz arkadaşlar. Bizim temiz hava dediğimiz şey amibin milyar yıllık egzoz gazı. Tamam Bahçe, ne güzel nefes alıyoruz. Tamam da iyi niyetle yapmadı amipler bunu. Ben neden beni düşünmeyeni düşüneyim anladın? Bu yüzden kimse bana gelip gelecek nesiller ne olacak Bahçe demesin. Amip beni düşünmediyse ben de 3000 yılındaki torunumu düşünmüyorum arkadaşlar. Ben plastik bardağımı denize atarım. Amip benden daha mı değerli ya? Ya ben yayına girmeden önce, yani sunucular standart yapar bunu. Kulaklığımı alkolle silmiyorum. Ne tür bir virüs oluşacaksa oluşsun. Gelecek nesiller eski insan neslini yok eden şeyin Bay J'nin kulağından kaynaklı bir virüs olduğunu konuşsun. Umurum değil. En azından annem sonunda gerçekten ünlü oldum diye sevinir ben. Hala arkadaşlarına muhasebeci olduğumu söylüyor. Ayrılmayın. Kral Pop Radyo burası.

0: tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendirdi.
1: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan. Ayrı çek, ayrı si.
1: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
2: Bir ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Honor Choice Watch 2'yi akıllı saat 1499 liraya. Marshall Major ve Bluetooth kablosuz kulaküstü kulaklık siyah 4999 liraya Vatan'da. Üstelik tarafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan'da.

0: Geçiş.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de. Ne iş?

0: ettikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Hyundai.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
3: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Borusan Next.

Pop Radyo burası, Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve akşam şovlarında Bay J diye bir adam çalıştırıyorlar. Bir adam ki evet belki 35 senedir şakalar yaparak hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ancak bu yaptıklarını aşağı görenleri 3 adet üniversite diplomasıyla susturuyor. Evet. Diplomalarım benim için business class uçmak gibi. Çünkü bu mesleği seçtim ya. Yine o el kadar berbat kokan helada tuvaletimi yapıyorum. Yani business class. Rahmetli babam. Lütfen okuma. Okusan da okumasan da dandik bir mesleğin olacak, hissediyorum. Karakterin eğitimi sindirebilir bir karakter değil demişti. Bu arada ben çok iyi üniversitelerde okudum. Hatta Amerika'da UCLA'da elektronik müzik, hit müzik ve ses mühendisliği okudum arkadaşlar. Ama birine UCLA dediğim zaman daha önce hiç duymadıysa o okulu, o çok iyi bir üniversite olduğunu anlatmak zorunda kalıyorum. Müzik konusunda en iyisi kanka diyorum. Aa diyor, benim yeğenim de müzisyen. Aa işte giremez o okula o. Almazlar onu. Bir tek benim gibi mükemmel. Neyse.

0: Bahşe.
1: Efendim hayatım.
0: Bulunduğun yere nasıl geldin Bahşe? Zor oldu mu?
1: Ya öncelikle çok teşekkür ederim. Bulunduğum yerin bir cacıkmış gibi görünmesini sağladığınız için bu soruyla. Evet, zor oldu. Binlerce sunucu arasından sıyrılıp bir sanayide kendimi göstermem. Belki inanmayacaksınız ama bir haftamı aldı. Belli ki bu iş için çok fazlaydım. Ama ben yine de birkaç yayın yönetmeniyle ilişki yaşadım. Zorunda değildim ama niye diye sorun. Niye Bayce? Çünkü insanlar bu seviyeye kendi zekasıyla ve çabasıyla gelen birini kıskanır. İnandırıcı gelmez. Olayın içinde bir katakulli, bir takım torpiller olduğu izlenimi vermek istedim. Onun için o ilişkileri yaşadım. Ve bu profesyonel olarak görüştüğüm insanlar beni çok tavsiye ettiler. Radyo konusunda asla. Asla. Ama olsun, zaten neden yaşıyoruz? Yiyoruz, içiyoruz vesaire, öyle değil mi? Ya millet, size bir şey diyeyim mi? Kendinizi yaptığınız şey için sevin ya. Yapabilme ihtimaliniz olan diğer şeyi düşünmeyin. Anladın? Tekrar edeyim bak, ne olur. Kendinizi yaptığınız şeyle beraber sevin. Yani yapma ihtimaliniz olan diğer şeyi düşünmeyin. Bunu yapıyorsunuz. Bunu iyi veya kötü önemli değil. Bir şeyleri kabul etmek niye bu kadar zor insan için bilmiyorum. Bakıyorum etrafıma, birçok insan günlük hayatını yaşayıp bir yandan mucizevi fenomen ve olay olmasını bekliyor hayatında. Kendini sevmek neden bu kadar zor olduğu gibi. Yani atıyorum bir Donald Trump, Elon Musk veya ne bileyim dünyayı yöneten 5 aileden birinin mensubu falan değilsiniz. Neden kendinizi sevemiyorsunuz? Söyleyeyim, çünkü sosyal medya size sürekli başka bir hayat gösteriyor. Adam sabah 6'da uyanmış, buzdolu fıçıya giriyor. Çıktıktan sonra Himalaya tuzu yalayıp kripto para tavsiyesi veriyor mesela. Sen de evde ucuzluk marketinden paranın satın alabileceği en ucuz toz kaşarıyla toz yaparken kendini başarısız hissediyorsun. Niye? Çünkü adam videonun sonunda gerçek erkekler böyle yaşar diyor. Kardeş! Kardeşim, gerçek erkek şu an büyük ihtimalle işten çıkmış, trafikte burnunu karıştırıyor. Sakin ol. Bu değil, bu değil gerçek erkek. Ben size bir şey diyeyim mi? Hayatta çoğu insanın ihtiyacı olan şey başarı değil. Birazcık huzur, biraz sevgi ve internet bağlantısı kopunca modemi yumruklamayacak kadar içsel bir denge. Anladın mı? O otomat da otomat çikolatayı vermediyse vermedi, kaderine razı ol. Aletin ağzını burnunu kırmaya gerek yok. Çok saçma. Bak ben 35 senedir yayın yapıyorum. Başarılıyım da hala bazı akşamlar kendi kendime... Lan gerçekten ne yapıyorum ben diye düşünün. Sonra maaş hesabıma yatıyor. Ha, tamam sanat diyor. Sanat! Burası Kral Pop Radyo millet. Kendinizi fazla hırpalamayın. Hepimiz dev bir kaosun içinde. Mümkün olduğunca karizmatik görünmeye çalışan canlılarız sadece. Kral Pop Radyo'da Bay J yayında, ayrılmayın.

Pop Radyo'da Bayce yayında. Aslında bir ara televizyona geri dönmeyi düşündüm, biliyor musunuz? Toplantılar yaptık, insanlar geldi, kahveler içildi, konuşmalar konuştu. Sonra bir noktada anladılar ki benim kafa yapım prime time televizyon için biraz fazla mahkeme ihtimali taşıyor. Bir ilan gelecek yani. Çünkü televizyonda insanın sürekli sempatik görünmesi gerekiyor. Ben sempatik görünmeye çalışınca daha tehditkar görünüyor. Öyle. Evet. Ya bir insan düşünün, gülümsedikçe ortamın huzuru kaçıyor. Ben biraz öyleyim. Bazı insanlar doğuştan sıcak oluyor. Ben değilim mesela. Küçük çocuklar beni görünce genelde annelerin arkasına saklanıyor. Niye bilmiyorum. Ya, bir keresinde bir kadın çocuğuna yaramazlık yaparsan amcaya veririm dedi. Beni gösterdi. Kadına dedim ki beni neden folklorik korku öğesine çevirdiniz? Ben sorabiliyor muyum? Folklorik korku öğesi. Ya, öcü müyüm ben, pardon? Ama siz beni anlıyorsunuz millet. Zaten radyonun güzel tarafı bu. Yüzümü görmeden beni sevebiliyorsunuz. Ve hafta içi her akşam burada yaklaşık 2 saat boyunca konuşuyorum. Aşağı yukarı 4000 kelime. Normal bir insan 4000 kelimeyle ilişki bitiriyor. Ben daha anonsun ortasında oluyorum. İşin zor tarafı konuşmak değil bu arada. Kaliteyi korumak. Yani çünkü insan her gün komik olmaya çalışınca beynin içinde küçük bir fabrika kuruluyor. Komedi fabrikası. Ama fabrikanın bazı çalışanları da sabotajcı. Eksik olmasın, ekip arkadaşlarım bazen öyle cümleler kuruyor ki stüdyoda Darwin teorisini canlı canlı izliyorum, biliyor musun? Kafanın içindeki ekipten bahsediyorum. Geçen gün dayanamadım. Arkadaşlar, beyin kullanımı zorunlu değilse bari denemelik çalıştırsak. Televizyondaki ürün pazarlamalarını görüyor musunuz? Hastasıyım. Adam çıkıyor. Artık mutfakta saatlerinizi harcamanıza gerek yok diyor. Gerçi ben şu an gündüz kuşağında sana bakıyorum. Sence zaman problemi yaşayan bir insan profili çiziyor mu? Ne zaman ya? Günde 2 saat çalışıyorum zaten. Oyuncular blender çalışıyor. Kadın ağzı açık bakıyor. İnanamıyorum, buzları da parçaladı. Ne yapacaktı, pardon? Yani eğer parçalamayacak olsaydı bu çekimi yapar mıydınız? Biraz düşünür müsün? Bir tanesi çıkıyor, domatesleri sadece 8 saniyede doğradı. 8 saniye. Ben hayatımda domates doğramayı yaparken hızı hiçbir zaman bir problem olarak düşünmedim. Zaten... Ya bizim eşimle çok tembeliz ya. Bizim mutfakla ilişkimiz maksimum 3 dakika. Kapağı aç, ye, pişman ol, kapanış. Bitti. Bu reklamlarda böyle o ürün tanıtımlarında bu sponsor oluyorlar ya, mutlaka biri olur aleti görünce ateş yeni keşfedilmiş gibi. Bu nasıl mümkün olabilir? Uzay çağında mıyız? Mikser oğlum, mikser işte. Şap şap. Olay bu. İçinde küçük cinler yaşamıyor. Yani bir şey hazırladı diye Birleşmiş Milletler'e sunum yapmayacağız ama oyuncu da ne yapsın? Menajeri arıyor belli ki. Meltemciğim, yarınki işte mutfak robotunun ne olduğunu bilmeyen kadını oynuyorsun hayatta. Bir noktada diyordur değil mi? Ben konservatuarı bunun için mi bitirdim? Ekmek parası, ekmek parası. Hepimiz aynı kavganın içindeyiz millet. Kimimiz ürün pazarlıyor, kimimiz ego. Ben ikinci gruptayım. Eğer bir sonraki anonsa kadar beni de sadece 12 saniyede doğranmış hayat diye televizyona satmazlarsa dediğim gibi. Peki.

0: da anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Vatan deyince vatan.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
0: Tablet istersin, vatanda bulursun.

0: haber.com'da.
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla!

Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntı

Burası Türkiye'nin en iyi Türkçe pop müzik çalan radyosu Kral Pop Radyo. Ve ben akşam şovmeni olarak satın alabileceğiniz en iyi eleman sıfatıyla görevimin başındayım. Aslında parayı bastırdınız mı? İstediğiniz herkese akşam komedi programı sundurabilirsiniz. Mesela ne bileyim sevgili Celal Şengör değil mi? Ayda 200 bin dolar verse gelip burada akşam şovunu kaliteli sarkazm ve tarihsel ironiyle süsleyerek sunar mı? Rahiller şimdi sıradaki hiti çalıyorum der mi der abi. Her nereyi imzalamam gerekiyor? Onu gösteririm ben. O zaman düzelteyim. Paranın satın alabileceği en iyi akşam komedi şovu sunucusu. Celal abicim buraya gelmez. Şu trafikte önümüzdeki arabaların arkasına saçma sapan mesajlar yazmasak olur mu artık arkadaş? Özellikle şu arabada bebek var stikeri gerçekten çok... Ya arkadan gelen çiftin belki çocuğu olmuyor. Trafikte tam senin egzosunun arkasında bunu görüyorlar. Bunu oraya yapıştırmak zorunda mıydı? Oha sen bize nispet mi yapıyorsun? Ya ağlıyor. Geçen trafikte bir tane gördüm. Elektrikli arabasının arkasına şey yazdırmış. Yapay zekayı sev ama şifreni paylaşma. Bir de bazen böyle yeni nesil sistem karşıtı protest takılan tipler çıkıyor. Hayat kısa, kendi kurallarınızı koyun. Otopilota güvenmeyin falan diyor. Elektrikli araçlarda var. Olmuyor ki çünkü trafikte ve hayatta birlik beraberlik içinde yaşamak için herkesin ortak kurallara riayet etmesi gerekiyor. Ama hey, kimseye anlatmak zorunda değilseniz kendi kanunlarınızı. Siz öyle kafanıza göre takılın. Ortama uyun ama kafa içinde kendi kanunlarınız. Mesela sevgilinizi hiç beklemediği bir anda WhatsApp'tan tek tıkla terk ettiniz. Çocuk, hey neler oluyor, neden engelledin diyor. Siz de durumunuzu, durum mesajına şunu yazıyorsunuz. Bunu anlayabileceğini sanmıyorum baby. Tamamen benim yazılımımla ilgili bir şey. Hani derler ya klasiktir. Sorun sende değil bende diye. İşte o tiplerin kendi kafalarında bambaşka bir işletim sistemi var. Metaverse'de yaşıyorlar. Bak ne demek kardeşim suç sende değil bende. Hayatımı mahvettin. Gençliğimi yedin. Kredi kartı limitlerimi çürüttün. Demek bu kadar zor mu yani? Dürüstlük tek politikadır arkadaşlar. Unutmayın diğer hepsi hayaldir. Zaten dürüstçe yaşamadın mı? Sistem seni bir şekilde fırlatıp atıyor biliyor musun? Geçen gün dijital medyada bir haber gördüm. Adamın biri Romanya'da bir barda arkadaşlarıyla yayından çıkmış gibi hunharca içiyor. Gece sızıyor. Ertesi gün bir uyanıyor. Romanya'dan 2500 kilometre ötede. 2500 kilometrede Londra'da bir parkta çimenlerin üstünde yüzüstü yatıyor. Üstü başı çürük içinde son hatırladığı şey barda arkadaşlarımla içiyordum. Bir ara ben İngiltere'ye gidip vizesiz iş bulacağım, Londra'yı fethedeceğim diye arkadaşlarıma ahkam kesiyordum. Adam birden Londra parkında uyanıp herkesin İngilizce konuştuğunu fark etmiş, şok geçirmiş. Muhtemelen bir tırın kasasına gizlice atlayıp uyumuş, tır bunu direkt Londra'ya indirmiş. Bu sırada arkadaşları adam bir haftadır ortalıkta olmadığı için X'te Mihai kayıp görenler mention atsın diye viral ilanlar açmışlar. Komşuları aslında çok iyi biri ama son zamanlarda yapay zeka yatırımları yüzünden biraz fazla içiyor diye. Şimdi soruyorum size. İngiltere gibi bir dünya devi, vizyonu bu kadar geniş. Kafası güzelken bile uluslararası lojistiği çözüp hedef tespiti yapan bir beyefendiyi işe almak istemez mi? İster. Ben isterim. Gelsin asistanım olsun. Tedavisini de ben yaptıracağım. Hey gana millet! Koskoca bir günün şahane bir programı ve muhtemelen radyo yönetiminin sınırlarını zorlayan içeriğimin daha sonuna geldik. Saatler ilerledi, ben görevimi layığıyla...

0: bir performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
7: Atık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Ayran 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz lazım. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
1: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
0: Biletleri tükenmek üzere olan konser 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlar bu özel gecede seni bekliyor. Biletler bu bilet ve Passo'da.

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız, radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.